çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta.

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm senindi aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zaman değildi sen yanlış yaptın. Zaman değildi sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

El tanımasa da sen tanır mısın? Bir gün bir köşede sızıp kalırsam. El tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye,

Yurdumdan yuvamdan ayıran sensin, beni bu hallere düşüren sensin. Yurdumdan yuvamdan ayıran sensin, sanki yaptıklarım yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin, sanki yaptıklarım yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin.

Ah dertli oğlum ah. Gözeme sözeme geldik. Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik? Ama sen yine de çal dertli oğlum. Çal.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan, her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74 Karabakal.

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak

Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin, adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Güven besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla Güven'le sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle Güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki Güven Besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik adres eski Sapoca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69 25.

Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı.

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres: Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya hazır pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya hazır pendin ayrıcalıklarını

0: 0505 587 4737.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

değişin kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı 100. Yıl Caddesi numara 28 Yukarı Avantaj

olup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin lira.

İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26, 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve bir kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 5577.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin Mühendislik Mimarlık, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510

Güven besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla Güven'le sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle Güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki Güven Besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres eski Sapoca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

0: Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 çift 037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak, numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtı.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveni ile koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımız da her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca bıyık besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Kocabıyık Besicilik, kalite

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL.

Giydim demeyin. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

0: %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, bir şey yanında, hizmeti boldur, kartın yanında.
2: Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim.
0: Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafe'de. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.
3: Türkiye bestelleniyor.
0: Yıllardır sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofmanlar, çocuk montları, gençler için mont.

Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı, numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

Asya Hazır Fen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazır Fen'de. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Fen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Fen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat al.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj

dolup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26, 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL.

Ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350 0531 2

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
1: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de
2: reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveni ile koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız

birlikteyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik

ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve için

güven, besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızla sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapaca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı, eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı.

2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aynı

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan, her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74. Karabakal

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık, sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin Mühendislik Mimarlık, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres: Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 10.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Güven Besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle Güven Besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki Güven Besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye, seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim, ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi, iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıca

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi

0: Anneler Günü yaklaşıyor. En özel hediyeyi seçtiniz mi?
1: Uğur Kuyumculuk'tan hediye çarkı yağmuru başladı. Pırlantalar buraya. 20 bin lira ve üzeri 14 ve 18 ayar takı alışverişlerinizde hediye çarkını çevir, kazan.
0: Üstelik çarkta boş yok.
1: Silver kolye, silver yüzük, çiçek buketi, çikolata kutusu.
0: Ve %50'ye varan indirim fırsatları.
1: Her çeviriş bir sürpriz. Her sürpriz anneniz için mutluluk. Bu anneler gününde doğru adres.
0: Uğur Kuyum.

Anneler Günü'ne özel Yılların Güveni Uğur Kuyumculuk'tan büyük kampanya. Sevgisini en değerli hediyelerle ifade etmek isteyenler için birbirinden özel fırsatlar sizleri bekliyor. Şıklığın ve zarafetin markası Atasay Kolye ürünlerinde %25 indirim. Kalitesi ve şıklığıyla öne çıkan Nacar saatlerde %25 indirim. Uğur Kuyumculuk olarak annelerinize vereceğiniz hediyeyi daha anlamlı ve daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. 1985'ten bu yana güvenin adresi olan Uğur Kuyumculuk Tosya'da iki ayrı noktada hizmetinizde. Merkez mağazamız Yemeniciler Çarşısı.

tat kategorilerimizden en seçkin ürünler, en özel anneler günü fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Bu anneler gününde sadece bir hediye değil, yıllar boyu hatırlanacak bir mutluluk armağan edin. Uğur Kuyumculuk, güvenin, kalitenin ve zarar

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj Mahallesi.

olup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26, 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabı

giydim demeyin. Ayakkabıcı çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350 0531

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Değişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Ayme Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Ayme Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

Aşkım iki günlük iptilalar. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

Anneler Günü'ne özel Cihan Radyo ve Uğur Kuyumculuk işbirliğiyle muhteşem bir kampanya. Annenize en sevdiği şarkıyı gönderin, biz radyodan onun için çalalım. Şarkısı yayınlanan dinleyiciler için ise Cihan Radyo'dan özel Uğur Kuyumculuk indirim kuponu kazanın. Bu kuponla Uğur Kuyumculuk'ta tüm 14 ayar ve 18 ayar altın takılarda %10 özel indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. İndirim kuponu kazanan dinleyicilerimiz kuponlarını Cihan Radyo'dan alabilir, kullanımını ise sadece Uğur Kuyumculuk mağazalarımızda yapabilirsiniz. Annenize sadece bir şarkı değil, altın değerinde

Güven San Orman Ürünleri bünyesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış, B sınıfı ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, pazarlama ve satış bölümü için çalışma arkadaşları aranmaktadır. İlgilenenlerin şahsen Güven San Orman Ürünleri fabrikamıza müracaatları

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araçları,

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveniyle koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımızla her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca bıyık besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Kocabıyık Besici

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar, hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar

Gittim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi

Güven Besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle Güven Besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki Güven Besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25 0544 265 69 25.

Hastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Kargı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531 200

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, kürel porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Anneler Günü'ne özel yılların güveni Uğur Kuyumculuk'tan büyük kampanya. Sevgisini en değerli hediyelerle ifade etmek isteyenler için birbirinden özel fırsatlar sizleri bekliyor. Şıklığın ve zarafetin markası Atasay Kolye ürünlerinde %25 indirim. Kalitesi ve şıklığıyla öne çıkan Nacar saatlerde %25 indirim. Uğur Kuyumculuk olarak annelerinize vereceğiniz hediyeyi daha anlamlı ve daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. 1985'ten bu yana güvenin adresi olan Uğur Kuyumculuk Tosya'da iki ayrı noktada hizmetinizde. Merkez mağazamız Yemeniciler Çarşısı

Alt kategorilerimizden en seçkin ürünler, en özel anneler günü fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Bu anneler gününde sadece bir hediye değil, yıllar boyu hatırlanacak bir mutluluk armağan edin. Uğur Kuyumculuk, güvenin, kalitenin ve

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Fırlatalar buraya.
2: Anneler Günü yaklaşıyor. En özel hediyeyi seçtiniz mi?
1: Sağ eller havaya.
3: Uğur Kuyumculuk'tan hediye çarkı yağmuru başladı.
1: Fırlatalar buraya.
3: 20 bin lira ve üzeri 14 ve 18 ayar takı alışverişlerinizde hediye çarkını çevir, kazan.
2: Üstelik çarkta boş yok.
3: Silver kolye, silver yüzük, çiçek bu.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi,

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

Anneler Günü'ne özel Cihan Radyo ve Uğur Kuyumculuk işbirliğiyle muhteşem bir kampanya. Annenize en sevdiği şarkıyı gönderin, biz radyodan onun için çalalım. Şarkısı yayınlanan dinleyiciler için ise Cihan Radyo'dan özel Uğur Kuyumculuk indirim kuponu kazanın. Bu kuponla Uğur Kuyumculuk'ta tüm 14 ayar ve 18 ayar altın takılarda %10 özel indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. İndirim kuponu kazanan dinleyicilerimiz kuponlarını Cihan Radyo'dan alabilir, kullanımını ise sadece Uğur Kuyumculuk mağazalarımızda yapabilirsiniz. Annenize sadece bir şarkı değil, altın değerinde bir hediye kazandırın. Uğur Kuyumculuk, uğurlu alışverişler

Güven San Orman Ürünleri bünyesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış, B sınıfı ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, pazarlama ve satış bölümü için çalışma arkadaşları aranmaktadır. İlgilenenlerin şahsen Güven San Orman Ürünleri fabrikamıza müracaatları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan, her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74 Karabakal

Koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin Mühendislik Mimarlık. Mimarlık, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 30.

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

güven besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleri ile güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemek de ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapaca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanında.

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Garet Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye.

15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye beslenleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: 0505 587 47 37. Oy, oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı 100. Yıl Caddesi numara 28 Yukarı Avantaj Mart

dolup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26, 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 70.

Yıllardır sizlere koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Anneler Günü'ne özel Cihan Radyo ve Uğur Kuyumculuk işbirliğiyle muhteşem bir kampanya. Annenize en sevdiği şarkıyı gönderin, biz radyodan onun için çalalım. Şarkısı yayınlanan dinleyiciler için ise Cihan Radyo'dan özel Uğur Kuyumculuk indirim kuponu kazanın. Bu kuponla Uğur Kuyumculuk'ta tüm 14 ayar ve 18 ayar altın takılarda %10 özel indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. İndirim kuponu kazanan dinleyicilerimiz kuponlarını Cihan Radyo'dan alabilir, kullanımını ise sadece Uğur Kuyumculuk mağazalarımızda yapabilirsiniz. Annenize sadece bir şarkı değil, altın değerinde bir hediye kazandırın. Uğur Kuyumculuk, uğurlu alışverişler.

metre, askerliğini yapmış, B sınıfı ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, pazarlama ve satış bölümü için çalışma arkadaşları aranmaktadır. İlgilenenlerin şahsen Güvensan Orman Ürünleri Fabrikamıza müracaatları

Yaradan bir kader yazmış, her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan, herkese bir

Anneler Günü'ne özel Yılların Güveni Uğur Kuyumculuk'tan büyük kampanya. Sevgisini en değerli hediyelerle ifade etmek isteyenler için birbirinden özel fırsatlar sizleri bekliyor. Şıklığın ve zarafetin markası Atasay Kolye ürünlerinde %25 indirim. Kalitesi ve şıklığıyla öne çıkan Nacar saatlerde %25 indirim. Uğur Kuyumculuk olarak annelerinize vereceğiniz hediyeyi daha anlamlı ve daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. 1985'ten bu yana güvenin adresi olan Uğur Kuyumculuk Tosya'da iki ayrı noktada hizmetinizde. Merkez mağazamız Yemeniciler Çarşısı

kağıt kategorilerimizden en seçkin ürünler, en özel anneler günü fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Bu anneler gününde sadece bir hediye değil, yıllar boyu hatırlanacak bir mutluluk armağan edin. Uğur Kuyumculuk, güvenin, kalitenin ve zeraatın

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Fırlatalar buraya.
2: Anneler Günü yaklaşıyor. En özel hediyeyi seçtiniz mi?
1: Sağ eller havaya.
3: Uğur Kuyumculuk'tan hediye çarkı yağmuru başladı.
1: Fırlatalar buraya.
3: 20 bin lira ve üzeri 14 ve 18 ayar takı alışverişlerinizde hediye çarkını çevir, kazan.
2: Üstelik çarkta boş yok.
3: Silver kolye, silver yüzük, çiçek

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveni ile koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımızla her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca bıyık besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Kocabıyık Besicilik, kalitesi.

Ayakkabı çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay

Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74 Karabakal

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 100

0: %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.
1: Ocak başında, ateş karşında, etler şişlenmiş, pişer yanında, hizmeti boldur, karsın yanında.
2: Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim.
0: Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.
3: Türkiye bestelleniyor.
0: Yıllardır sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşof

Tosya Metin Giyim, Yemenciler Çarşısı, numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin.

yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 0968. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi, erkek giyim, sünger, sedir, şark köşesi.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarını

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Anneler Günü'ne özel Cihan Radyo ve Uğur Kuyumculuk işbirliğiyle muhteşem bir kampanya. Annenize en sevdiği şarkıyı gönderin, biz radyodan onun için çalalım. Şarkısı yayınlanan dinleyiciler için ise Cihan Radyo'dan özel Uğur Kuyumculuk indirim kuponu kazanın. Bu kuponla Uğur Kuyumculuk'ta tüm 14 ayar ve 18 ayar altın takılarda %10 özel indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. İndirim kuponu kazanan dinleyicilerimiz kuponlarını Cihan Radyo'dan alabilir, kullanımını ise sadece Uğur Kuyumculuk mağazalarımızda yapabilirsiniz. Annenize sadece bir şarkı

Güvensan Orman Ürünleri bünyesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış, B sınıfı ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan pazarlama ve satış bölümü için çalışma arkadaşları aranmaktadır. İlgilenenlerin şahsen Güvensan Orman Ürünleri fabrikamıza müracaatları duyurulmaktadır.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç

yerlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj

%100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicilik.

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz. Modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla. İrtibat numaralarımız 0531 554 4350, 0531

Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Ayme Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Ayme Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Ayme Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz

0: Çocuklarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
1: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de
2: reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
0: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

0: ne çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Fırlatalar buraya. Anneler günü yaklaşıyor. En özel hediyeyi seçtiniz mi? Sağ el.

Anneler Günü'ne özel Yılların Güveni Uğur Kuyumculuk'tan büyük kampanya. Sevgisini en değerli hediyelerle ifade etmek isteyenler için birbirinden özel fırsatlar sizleri bekliyor. Şıklığın ve zarafetin markası Atasay Kolye ürünlerinde %25 indirim. Kalitesi ve şıklığıyla öne çıkan Nacar saatlerde %25 indirim. Uğur Kuyumculuk olarak annelerinize vereceğiniz hediyeyi daha anlamlı ve daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. 1985'ten bu yana güvenin adresi olan Uğur Kuyumculuk Tosya'da iki ayrı noktada hizmetinizde. Merkez mağazamız Yemeniciler Çarşısı

En seçkin ürünler, en özel anneler günü fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Bu anneler gününde sadece bir hediye değil, yıllar boyu hatırlanacak bir mutluluk armağan edin. Uğur Kuyumculuk, güvenin, kalitenin ve zarar

0: reklam kazançtı.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

biz her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca Bıyık Besicilik, Necati Koca Bıyık, Muhammed Koca Bıyık, Yunus Emre Koca Bıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535

kabucu çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tam... Ayakkabıcı çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri

TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi iç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmeye

Güven Besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle Güven Besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızla sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki Güven Besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

Pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Kargı'daki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki Çalışkan besicilik tabelası.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu,

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

Anneler Günü'ne özel Cihan Radyo ve Uğur Kuyumculuk işbirliğiyle muhteşem bir kampanya. Annenize en sevdiği şarkıyı gönderin, biz radyodan onun için çalalım. Şarkısı yayınlanan dinleyiciler için ise Cihan Radyo'dan özel Uğur Kuyumculuk indirim kuponu kazanın. Bu kuponla Uğur Kuyumculuk'ta tüm 14 ayar ve 18 ayar altın takılarda %10 özel indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. İndirim kuponu kazanan dinleyicilerimiz kuponlarını Cihan Radyo'dan alabilir, kullanımını ise sadece Uğur Kuyumculuk mağazalarımızda yapabilirsiniz. Annenize sadece bir şarkı

Güvensan Orman Ürünleri bünyesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış, B sınıfı ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, pazarlama ve satış bölümü için çalışma arkadaşları aranmaktadır. İlgilenenlerin şahsen Güvensan Orman Ürünleri fabrikamıza müracaatları durdurulmaktadır.

Anneler Günü'ne özel Yılların Güveni Uğur Kuyumculuk'tan büyük kampanya. Sevgisini en değerli hediyelerle ifade etmek isteyenler için birbirinden özel fırsatlar sizleri bekliyor. Şıklığın ve zarafetin markası Atasay Kolye ürünlerinde %25 indirim. Kalitesi ve şıklığıyla öne çıkan Nacar saatlerde %25 indirim. Uğur Kuyumculuk olarak annelerinize vereceğiniz hediyeyi daha anlamlı ve daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. 1985'ten bu yana güvenin adresi olan Uğur Kuyumculuk Tosya'da iki ayrı noktada hizmetinizde. Merkez mağazamız Yemeniciler Çarşısı

Sen en seçkin ürünler, en özel anneler günü fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Bu anneler gününde sadece bir hediye değil, yıllar boyu hatırlanacak bir mutluluk armağan edin. Uğur Kuyumculuk, güvenin, kalitenin ve

0: benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Fırlatalar buraya. Anneler günü yaklaşıyor. En özel hediyeyi seçtiniz mi?
2: Sağ ellere

0: hediye çarkını çevir, kazan.
1: Üstelik çarkta boş yok.
0: Silver kolye, silver yüzük, çiçek buketi, çikolata kutusu.
1: Ve %50'ye varan indirim fırsatları.
0: Her çeviriş bir sürpriz. Her sürpriz anneniz için mutluluk. Bu anneler gününde doğru adres.
1: Uğur Kuyumculuk.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74.

beklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin mühendislik mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin mühendislik mimarlık, inşaat yüksek mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 10.

işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

güven, besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

Yargıdaki kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa kuzucu Serkan yapar. Kargı kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres: Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye Bestelleniyor. Tosya Hazırpen hizmet vermeye

hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Anneler Günü'ne özel Cihan Radyo ve Uğur Kuyumculuk işbirliğiyle muhteşem bir kampanya. Annenize en sevdiği şarkıyı gönderin, biz radyodan onun için çalalım. Şarkısı yayınlanan dinleyiciler için ise Cihan Radyo'dan özel Uğur Kuyumculuk indirim kuponu kazanın. Bu kuponla Uğur Kuyumculuk'ta tüm 14 ayar ve 18 ayar altın takılarda %10 özel indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. İndirim kuponu kazanan dinleyicilerimiz kuponlarını Cihan Radyo'dan alabilir, kullanımını ise sadece Uğur Kuyumculuk mağazalarımızda yapabilirsiniz. Annenize sadece bir şarkı değil, altın değerinde

Güvensan Orman Ürünleri bünyesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış, B sınıfı ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, pazarlama ve satış bölümü için çalışma arkadaşları aranmaktadır. İlgilenenlerin şahsen Güvensan Orman Ürünleri fabrikamıza müracaatları duyurulmaktadır.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi,

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj Market.

olup %100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin lira.

Ben İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 51 26, 0546 884 47 89. İmren Besicilik.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949 0366 313 55 70.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti sunan Keskin Mühendislik Mimarlık sizlerden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak binanızın deprem ve afetlere dayanıklılık ölçümleri, bina performans analizleri ve bünyemize yeni eklediğimiz zemin etüt işleri uzman ekiplerimizce itina ile yapılmaktadır. İnşaat, plan, proje, enerji kimlik belgesi, akustik rapor hazırlama, proje hizmetleri, bina güçlendirme işlemleri, kat mülkiyet işlemleri ve inşaatla ilgili aklınıza ne geliyorsa işinde uzman ekip arkadaşlarımızla kalite ve güvenden ödün vermeden yapılmaktadır. Keskin Mühendislik Mimarlık olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bize olan güveniniz önceliğimizdir. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Keskin Mühendislik Mimarlık İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Küçük Keskin. Adres: Kargı Mahallesi, İsmail Boyner Sokak, numara 17, Atalar Kuyumculuk Çaprazı, 2. kattayız. İrtibat numaramız 0532 510 30

Yemen besicilik her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleriyle güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven besicilik. Adres eski Sapoca mevkii, organize sanayi sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres: Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

0: Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 çift 037. Ale ale ale. Önemli iletişim hizmetinizde. Sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı, satımı, her marka cep telefonlarınıza uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj aletleri mevcuttur. Yine nano kırılmaz cam ve 9D kırılmaz camlar ile telefonunuzu koruma altına alıyoruz. Her marka ve modeldeki cep telefonlarınızın tamiratı da önemli iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Önemli iletişim, sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres: Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

0: benimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Fırlatalar buraya.
2: Anneler Günü yaklaşıyor. En özel hediyeyi seçtiniz mi?
1: Sağ eller havaya.
3: Uğur Kuyumculuk'tan hediye çarkı yağmuru başladı.
1: Fırlatalar buraya.
3: 20 bin lira ve üzeri 14 ve 18 ayar takı alışverişlerinizde hediye çarkını çevir, kazan.
2: Üstelik çarkta boş yok.
3: Silver kolye, silver yüzük, çiçek buketi, çikolata kutusu.
2: Ve %50'ye varan indirim fırsatları.
3: Her çeviriş bir sürpriz. Her sürpriz anneniz için mutluluk. Bu anneler gününde doğru adres.
2: Uğur Kuyum.

Anneler Günü'ne özel Yılların Güveni Uğur Kuyumculuk'tan büyük kampanya. Sevgisini en değerli hediyelerle ifade etmek isteyenler için birbirinden özel fırsatlar sizleri bekliyor. Şıklığın ve zarafetin markası Atasay Kolye ürünlerinde %25 indirim. Kalitesi ve şıklığıyla öne çıkan Nacar saatlerde %25 indirim. Uğur Kuyumculuk olarak annelerinize vereceğiniz hediyeyi daha anlamlı ve daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. 1985'ten bu yana güvenin adresi olan Uğur Kuyumculuk Tosya'da iki ayrı noktada hizmetinizde. Merkez mağazamız Yemeniciler Çarşısı

saat kategorilerimizden en seçkin ürünler, en özel anneler günü fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Bu anneler gününde sadece bir hediye değil, yıllar boyu hatırlanacak bir mutluluk armağan edin. Uğur Kuyumculuk, güvenin, kalitenin ve

Anneler Günü'ne özel Cihan Radyo ve Uğur Kuyumculuk işbirliğiyle muhteşem bir kampanya. Annenize en sevdiği şarkıyı gönderin, biz radyodan onun için çalalım. Şarkısı yayınlanan dinleyiciler için ise Cihan Radyo'dan özel Uğur Kuyumculuk indirim kuponu kazanın. Bu kuponla Uğur Kuyumculuk'ta tüm 14 ayar ve 18 ayar altın takılarda %10 özel indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. İndirim kuponu kazanan dinleyicilerimiz kuponlarını Cihan Radyo'dan alabilir, kullanımını ise sadece Uğur Kuyumculuk mağazalarımızda yapabilirsiniz. Annenize sadece bir şarkı

Güvensan Orman Ürünleri bünyesinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış, B sınıfı ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, pazarlama ve satış bölümü için çalışma arkadaşları aranmaktadır. İlgilenenlerin şahsen Güvensan Orman Ürünleri fabrikamıza müracaatları duyurulmaktadır.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerimizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Sağlıklı, güvenilir, besili ve bakımlı dana, düve, büyükbaş kurbanlıklarımızla her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerleyiz. Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Koca Bıyık Besicilik, Necati Koca Bıyık, Muhammed Koca Bıyık, Yunus Emre Koca Bıyık. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 986 3161, 0536 434 5347, 0535 336 9926. Koca Bıyık Besicilik, kalite

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 90 37. Siz değerli müşterilerimizi çay ve kahve içmek

Karabakal Besicilik'ten halkımıza, yıllardır besicilik işiyle sizlere hizmet veren Karabakal Besicilik bu kurbanda da yanı başınızda. Büyükbaş kurbanlıklarımız 30 bin liradan başlayan her bütçeye uygun kesimi içinde hisseli satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Üstelik kurbanlıklarınız yeni modern kesimhanemizde işinde uzman kasaplarımız tarafından kesimi yapılmaktadır. Kurbanlıklarınızın kesimi yapılırken kahvaltı, yemek ve sınırsız çay ikramımızdır. Hizmette sınır yoktur. Yılların tecrübesiyle Karabakal Besicilik sizlerle. Karabakal Besicilik, Nuh Karabakal, Bekircan Karabakal. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çiçek Park istikametinden Karabakal Besicilik tabelalarını takip etmeniz yeterli olacaktır. İrtibat numaralarımız 0545 448 52 79 0545 448 52 74.

9 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilkuşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 70.

Akgün Pastaneleri ve Kafe Tosya Şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı Tosya'dayız. Kardelen Ticaret Vestel'de bahar coşkusu fırsatlarla buluşuyor. Bahara özel avantajlı kampanyalarla beyaz eşya, televizyon ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV yanında çekmeceli dondurucu hediye. Seçili buzdolabı ya da TV yanında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa sandalye modellerimizi görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58. Türkiye beslenleniyor. Yıllardır sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar,

Yemenciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmak mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

ettim. Son durak liman, seni seçtim, vazgeçemiyorum. Gururu kibir evde bıraktım, en yalın halimle sana aktım. Gözlerime bir kere ışık yaktın,

Anneler Günü'ne özel yılların güveni Uğur Kuyumculuk'tan büyük kampanya. Sevgisini en değerli hediyelerle ifade etmek isteyenler için birbirinden özel fırsatlar sizleri bekliyor. Şıklığın ve zarafetin markası Atasay Kolye ürünlerinde %25 indirim. Kalitesi ve şıklığıyla öne çıkan Nacar saatlerde %25 indirim. Uğur Kuyumculuk olarak annelerinize vereceğiniz hediyeyi daha anlamlı ve daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. 1985'ten bu yana güvenin adresi olan Uğur Kuyumculuk Tosya'da iki ayrı noktada hizmetinizde. Merkez mağazamız Yemeniciler Çarşı

saat kategorilerimizden en seçkin ürünler, en özel anneler günü fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Bu anneler gününde sadece bir hediye değil, yıllar boyu hatırlanacak bir mutluluk armağan edin. Uğur Kuyumculuk, güvenin, kalitenin ve

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Tosya Onur Park Plus tesisleri bünyemizde çalışacak. Vasıflı vasıfsız bay bayan çalışma arkadaşlarımızı arıyoruz. Tüm sosyal ve resmi haklar mevcuttur. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Tosya Onur Park Plus tesisleri.
1: Fırlatalar buraya. Anneler günü yaklaşıyor. En özel hediyeyi seçtiniz mi? Sahi.

0: hediye çarkını çevir, kazan.
1: Üstelik çarkta boş yok.
0: Silver kolye, silver yüzük, çiçek buketi, çikolata kutusu.
1: Ve %50'ye varan indirim fırsatları.
0: Her çeviriş bir sürpriz. Her sürpriz anneniz için mutluluk. Bu anneler gününde doğru adres.
1: Uğur Kuyum.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

değişim kampanyası başladı. Eski yün halınızı 500 liraya alıp yeni alacağınız halıyı 500 lira indirimle veriyoruz. Kaymaz taban halı değişiminde de eski halınızı 250 liraya alıp yeni aldığınız kaymaz tabanlı halıdan 250 lira indirim yapıyoruz. Eski kaymaz taban halınızı getirirseniz 1250 TL olan 4 metrekare kaymaz halıyı 1000 liraya alabilirsiniz. Kampanyamız bir halıya bir halı şeklinde geçerlidir. Ayrıca kredi kartına 4 taksit seçeneğimiz vardır. Ayakkabı ve giyim çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Tarakçı Halı, 100. Yıl Caddesi, numara 28, Yukarı Avantaj Mahallesi.

%100 doğal beslenen kurbanlıklarımızın etlerine yine %100 garanti veriyoruz. Kesimi içinde dana, düve, inek, hisse pay fiyatımız 30 bin liradan başlayan fiyatlarla. Her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut olup İmren Besiciliğe uğramadan kurbanlık seçimi yapmayın diyoruz. İmren Besicilik, Ahmet İmren, İsmail Can İmren. Adresimiz Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Murat Çökmez Sokak, Eski Kösen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0543 849 5126, 0546 884 4789. İmren Besicilik.

Ayakkabı çekirgeden 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik ayakkabılar sadece 999 TL. Ürünlerimizin hepsi İç dış deri ve garantilidir. Hakiki deri giymeden ayakkabı giydim demeyin. Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi çay ve

200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla irtibat numaralarımız 0535 554 4350 0531 2

Yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

ve değişen dosyamızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

bir de gelip sen vurma. Yeter canımı sıkma, su sabrımı zorlama. Zaten gönlüm yaralı, bir şey olmaz. Bir de gelip sen vurma.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Yılların tecrübesi ve güveni ile koca bıyık besicilik olarak kurbanlık satışlarımız devam.

Her bütçeye uygun 35 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıklarımızı yerinde görün, beğenin. Ücretsiz kesim ve paylaması da yapılmaktadır. Kocabıyık Besicilik, Necati Kocabıyık, Muhammed Kocabıyık, Yunus Emre Kocabıyık. Adres: Bahçelievler Mahallesi, Gazi Fırat Zorba Caddesi, numara 2, Yukarı Dikmen Yolu üzeri Tosya'dayız. İrtibat numaralarımız 0537 980 6 31 61, 0536 434 53 47, 0535

Ayakkabıcı Çekirge'den 999 TL dev bahar kampanyası. Stokları yeniliyoruz, modelleri güncelliyoruz. Mağazamızdaki ürünlerin tamamına yakınında iç dış deri, full garantili ayakkabılar, tek fiyat. Sadece 999 TL. Ortopedik erkek ve kadın ayakkabılar, hakiki deri botlar, erkek spor ayakkabılar ve günlük ayakkabılar. Hepsi sadece 999 TL. 4000 TL'lik ayakkabılar 2499 TL. 3000 TL'lik ayakkabılar 1499 TL. 2500 TL'lik

Ayakkabıcı Çekirge. Adres: Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numarası 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi

güven, besicilik, her kurban olduğu gibi bu kurbanda da kaliteli büyükbaş kurbanlıklarını uygun fiyatlarla güvenle sunuyor. Dana, düve, inek seçenekleri ile güven besicilik kurbanlıklarını görmeden kurbanlık seçimi yapmayın. 35 bin liradan başlayan hisse pay fiyatlarımızda sizlerleyiz. Kurbanlıklarımız hiç küspe yememiştir. Dilerseniz kesim ve paylamasını da biz yapıyoruz. Kesim ve paylama yapılırken çay ve yemekte ikramımızdır. Büyükbaş kurbanlık arayanlar eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği'ndeki güven besiciliğe gelin, görün, beğenin, yardımcı olalım. Sözümüzün arkasındayız. Kalite ve güvenin adresiyiz. Güven Besicilik. Adres: Eski Sapoca Mevkii, Organize Sanayi Sitesi karşısı eski Nalbantoğlu Besi Çiftliği. Ihlamur Mobilya Arif Çelik. İrtibat numaramız 0544 265 69 25. 0544 265 69 25.

gün pastaneleri ve kafe, Tosya şubesi yenilenen yüzüyle hizmetinizde. Her gün öğlene kadar sıcak sıcak, taptaze poğaça ve börek çeşitleri, nefis yaş pastalar, kuru pastalar, baklavalar, ekler ve daha fazlası. Özel günlerinize özel lezzetler Akgün Pastaneleri Kafede. Doğum günlerinize özel yaş pasta siparişi, tepsi tepsi baklava siparişleri alınır. Üstelik kafeterya bölümümüzde çayınızı kahvenizi yudumlarken tatlı bir mola verebilirsiniz. Ayrıca tam buğday ekmeği, Trabzon ekmeği, sarı buğday ekmeği ve çavdar ekmeğini günlük taze taze bulabilirsiniz. Akgün Pastaneleri Kafe, tazeliğin ve lezzetin değişmeyen adresi. İş Bankası yanı

düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de 1200 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı 2 şubemizde de sadece 1200 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

çalışkan besicilikten halkımıza Kurban Bayramı yaklaşırken tercihiniz çalışkan besicilik olsun. Her bütçeye uygun dana hisse ve düve hisse. Hangisini tercih ederseniz edin, kendi mezbanemizde kesiyor, hisseliyor ve paketliyoruz. Siz elinizi bir şeye sürmeden kurbanınızı teslim alıyorsunuz. Çalışkan besicilik dana ve düve büyükbaş hayvan satışı ile bu kurbanda da yanı başınızda. Çalışkan besicilik Hüseyin Çalışkan, Adem Çalışkan. Adres Kastamonu yolu, Kale Yakası mevki sol taraftadır. Yol üzerindeki çalışkan besicilik tabelalarımız sizi yönlendirecektir. Saygılarımızla. İrtibat numaralarımız 0535 554 4350, 0531 2

0: Asya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonu, 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalanın söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızsın.

Ezbere bilirim ayrılıkları, ezbere bilirim yalnızlıkları. Söyletmeyin bana bu şarkıları. Kanımla yazmışım, ezberlemişim. Canımla yazmışım, ezberlemişim.

Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Ter döküyor dört duvar ter. Bense beklerim bir gün mutlaka. Ters dönecek anahtarlar. Bir gün elbet çıkacaksın ışığa. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Bir gün açılır, açılmaz sandığın kapılar vurunca güneş. Bir karanlık daha erişti güne, saat neredeyse beş. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Gün bizim, güneş bizim. Göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim. Dün bizim, yarın bizim. Yana yana sevmek bizim. Hasrete vurduğumuz köz köz yürek bizim.

olmasa da sen tanır mısın? Bir gün bir köşede sızıp kalırsam, el tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye.

Yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sen de olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sen de olsa taşıyamazsın.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti bütün varımı.

Selamıma Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallı aklım.

ayrılık treni gelip geçerken, sevda dağlarını delip geçerken, herkes kendisine bir yar seçerken, yine bugün hatırıma sen geldin.